oyunun bir yazını akamada ne yarınıda elegant nado bayri sevita kansa onların takip etmesi diye gama yine bana eşlik etti de sizde inne de

İzlese cıvan, bir şansı adı neydi? Tam dan, ayağını şıkkı tartamak getirin çatımın dışarı çıkmak ama gibi kalmak dedi. Yarın hedef olmuşsak etse. Anay, not ever we get on top in a lesson. From Jack Rock, we see secret. Get dead in the kitchen. That's it. You set up fish, man. Oh, yeah, eva. Listen to the friends. Argument.

yerine inanmadan biter yaşam. Akşam bebek geçirdim bacı. De de de de de. İşte şu geçir. Aşkı bir sarı şey arı akşam da.

çekim. Akşam bebek tek çekim bantik. Dö dö dö dö dö. İnsan şu geçir. Aşkı bir sarı şey. Akşam